0: onlar ya.
1: Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka, Şam kaka, Lili kaka.